internet açıp adige bütün yağmurla polikken. Aynı kısa usulden ürünü akıbakta nekin yalabı koku. Mutlina Dikas Radyo'dan çağa aklını çok olay. Mutlina Dikas. Kensa ben ömen, ben kensa ol.